Günaydın. Radyo Eksi'nin sabah programı başladı. Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar da size eşlik edeceğim Eksen Stüdyosu'nda. Bu cuma aslında daha önce yapmayız yeni sezona kadar demiştim ama tam yazlı şarkılar listesi yapacağım. İsminde yaz geçen Summertime de olur. Summertime şarkıları dinleyeceğiz. İsminde geçenler. Hissettirdiklerinden ya da şarkının içinde geçenden ziyade böyle bir toplu liste olabilmesi için, kafasını toplayabilmemiz için listenin sadece isminde geçmesi şartını koydum kendi kendime. Böyle bir liste yapalım istedim. Bayağı da yavaş başladık. Dün arabam bozuldu. Tam şirketten çıkacağım. Ateşlemiyor böyle tık tık tık. Neyse akü bitmiş. Onu oraya götür, buradan buraya getir. Neyse yardım eden herkese de çok teşekkür ediyorum. Yani bu hiç beklemediğim bir anda. Neyse o yüzden sabah şirketin aracıyla geldim. Orada da farklı bir radyo istasyonunda o kadar sesli, o kadar gürültülü, o kadar neşeli ve programcının da eşlik ettiği bütün şarkılara bir yayın vardı ki çok yavaş şu anda kaldı bizim program. Ama tabii ki birazdan açılır

Time Sadness, Lana Del Rey, 96.2 Radyo Eksen'deydim. Şöyle yaptık, biz bugünkü programı Vivaldi ile açtık. Four Seasons ikinci konçertosuyla Summer'la açtık. Ardından Tülay German yorumuyla Summer Time. Bu Summer Time'ın farklı versiyonlarını da ilerleyen dakikalarda çalarız Radyo Eksen'de. Sonra Lana Del Rey, Summer Time Sadness dinlediklerimiz de bugünkü programda isminde, şarkının isminde, başlığında Summer geçen şarkılar dinliyoruz. Summer, Summertime'da olur. Summer yazsın yeter ki. Sizin de aklınızda varsa böyle bu şarkılar isminde geçiyor. Radyo Eksen Sabah programında çalsın dedikleriniz. Bana yazabilirsiniz eğer isterseniz. Instagram kullanıyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Hem programa sığdıramadıklarımı da oradan takip edebilirsiniz. Gülşah Güray yazın karşınıza çıkar, hesap buradan ulaşabiliyorsunuz. Mesaj atabilirsiniz sormak, söylemek istediklerinizi ve bu program özelinde isminde Summer geçen şarkıları elbette. Eğer kullanmıyorsanız gulshah.guray@radioeksen.com, bu da e-mail adresim, buradan da ulaşabilirsiniz. Haydi Brothers, böyle devam ediyoruz. Summer Breeze dinlemeye başladığımız bu şarkının ismi. Şimdiden söyleyeyim, bu listeyi, bu özel listeleri, sadece hepsini değil programları ama özel listeleri Spotify hesabıma ekliyorum. Bu da gelecektir.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 31 Temmuz 1957. Bauhaus gitaristi, aynı zamanda Tones on Tail ve Love and Rockets gruplarının kurucusu Daniel Ash, İngiltere, Northampton'da dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır,
0: bes Allianz. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Bu Summertime şarkısının dünya genelinde 25 binden fazla farklı versiyonu, cover'ı olduğu söyleniyor. Yaklaşık 3000 civarında belgelenmiş kayıtlı versiyonu var. Ara ara bu parçayı bu programda, bu özel yayında farklı versiyonlarını çalacağım.

0: Şimdi az önce duyduğumuz yer var ya. Bir şarkıda, bir hitte. Buradan bahsediyorum. En uzun süre tutulan nota Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Zaten muhteşem bir ses. Artık kendini aştığı noktalar burası. Summer Moved On 96.2 Radyo Eksen'de dinledik. Ricky Nelson Summertime yorumu ardından. Dediğim gibi birçok farklı versiyonu, birçok farklı yorumu var. Bu program içerisinde de dinleyeceğiz. Billie Holiday ilk olarak kaydediyor 1936. Janis Joplin dinleriz muhakkak mesela ilerleyen zamanlarda yine Summertime versiyonunu. Bugünkü programda radyolarını yeni açanlar varsa eğer isminde Summer geçen şarkılar dinliyoruz. Saat 10'a kadar da böyle devam ederiz.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Outdoor sahile giderken yanında altın bir mola olsun. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. My sweet summer's gone.

Finlandiyalı grup Husky Rescue ilk albümleriyle piyasaya sürmüştü. Country Falls albümlerinin ismi 2007 senesinde yayınlanmıştı. Bu albümden Summertime Cowboy dinlediğimiz şarkıydı. Şimdi biz bugünkü programda isminde Summer geçen şarkılar dinliyoruz. Summertime de olur, Summer geçmiş olacak çünkü. Eğer sizin de aklınızda varsa şu şarkı da çalsın. Sabah programında dinleyelim dedikleriniz bana yazabilirsiniz. Mesela Incubus'a devam edelim. Summer Romance, Anti-Gravity, Love Song dinlemeye başladık. Şimdi sırada Radyo Eksen'de.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Mallorca çıkışlı La Mecanica'nın imzasını taşıyan Athena Odyssey, seyirciyi akıllı telefon teknolojisiyle sahnenin içine çeken sürükleyici bir fiziksel tiyatro deneyimi. The Guardian'ın yazın izlenmesi gereken gösteriler seçkisine giren yapım, kimlikle kuşaklar arası bağ keşfe çıkıyor. Athena Odyssey 17-18-19-20 Eylül'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
4: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı.
5: İlham veren tasarımlar çok özel fiyatlarla mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Sınırlı sayıdaki tasarımları ve kısa süreli avantajları kaçırma.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Summer Wind, Frank Sinatra, 96.2 Radyo Eksen'deydi. İsminde Summer geçen şarkılar bugünkü konumuz. Tam yazlı şarkılar. Yazlığı sonra yaparız. Bu yazlı şarkılar isminde geçtiği için. Şimdi Summer Wind...

birçok versiyonu olan şarkılardan elbette. Ben bunu çok seviyorum. Kim solisti Willie Vallow, Natalia Avellone'la birlikte 2007 senesinde kaydedip piyasaya sürmüştü. Yine ilk çıktığı kadar ses getirmişti bu versiyonu da. Summer Wine 96.2 Radyo Eksen'deydi. Biz bugün isminde Summer geçen şarkılar dinliyoruz. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer 7'de başladık. Ona kadar da böyle devam edecek. Bazılarını çaldım, çalacaklarım da var ama mesela Frank Sinatra'nın Summer Wind şarkısı az önce dinlediğimiz listede yoktu. Sizden gelen isteklerden de. Dolayısıyla eğer sizin de aklınıza ilk gelen Summer isminde geçen şarkılar varsa bana yazabilirsiniz. İlk aklınıza gelmenin senden de gerek yok. Yazın lütfen.

Cannibals, Pat Smith, 96.2 Radyo Eksen'de. İsminde Summer geçen şarkılar listesi devam ediyor. Bu arada Summer Wine'ın farklı farklı versiyonları olduğunu da söylemiştim ya. Türkçe'de aslında birebir çevrilmiş de değil yani. Sadece melodiyi alıyorlar. Sufle Letioman'ın Nasıl Güzel şarkısı da vardı. Az önce bahsetmedim, şimdi söyleyeyim.

0: Rain Placebo Radyo Eksen'deydim.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
2: Radyo Eksen.
0: Ve bugün size isminde Summer geçen şarkılar çalıyorum. Şimdi bunu daha önce çaldık. Farklı versiyonlarını da çalacağımı söylemiştim. Mesela Janis Joplin'in versiyonunu Summer Time'ın çalmadan bu liste olmazdı bence. Bence 1934 senesinde yazılıyor. İlk olarak 35'te açılışını yapıyor Porgy and Bess operasının. Tarih boyunca 33 binden fazla kez kaydedildiği söyleniyor. Summertime şarkısının farklı versiyonları var. Bakın o kadar kayda geçmiş olanlar, olmamayanlar var. İşte Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Miles Davis gibi efsane isimlerin yorumları var. Ama tabii ki o yorumlar arasına Janis Joplin'i eklemeyelim mi şimdi?

Efsane Cheap Thrills albümüyle birlikte piyasaya sürmüştü. Bu versiyonunu Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company ile birlikte kaydediyorlar. 1968 senesinde de piyasaya sürüyorlar. Summertime, Janis Joplin ardından bugün isminde Summer geçen şarkılar dinliyoruz Radyo Eksen Sabah programında. Eğer aramıza yeni katıldıysanız Joe Cocker'la da devam ediyoruz. Summer in the City şimdi sırada.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: am far away. Far away from that autumn morning. But it is as if I were there now, and I think of you. Where are you? What are you doing? Do I still exist for you? I'm like a wave drawn by the moon, and sometimes I slip back like a wave. And like a wave, I lie down on the sand, and I remember. I remember the high tides, the naked happiness, and the sun shining on the sea. An eternity ago, a century ago, last summer.
1: Var Indian Summer olarak kaydedip piyasaya sürmüştü Nancy Sinatra ve Lee Hazelwood. Böyle Summer'lı 3 şarkısı var birlikte kaydettikleri, aslında bizim konumuz olduğu için söylüyorum. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, isminde Summer geçen şarkılar, yani tam yazlı şarkılar bugünkü programımızın konusu. Ona kadar da böyle devam edeceğiz. Summer Wine'ı başka bir versiyonunu Nancy Sinatra, Lee Hazelwood'un bu Indian Summer'ını çalalım diye Willie Vello ve Natalia Avellone'dan zaten dinlemiştik. Sonra Indian Summer 1975 senesinde piyasaya sürmüştü. Onların versiyonu yani. İsminde Summer geçsin diye bu versiyonunu da ekledim listeye. Bir de Paris Summer şarkıları var. Onu da farklı bir yorumuyla dinleyelim bu sabah isterseniz. The Last Shadow Puppets'tan.

bu duyduk ya az önce. Hani motosikletmiş gibi böyle zaman içerisinde anlaşılan ya da hissedilen ya da bilmem hiç dikkat ettiniz mi? Ama motosiklet değilmiş. Bu stüdyonun hemen dışında bir spor araba varmış, onun gaz pedalına basma sesiymiş. Böyle de bir bilgisi var In The Summertime şarkısının 10 dakikada hemen Roy Dorsett tarafından, grubun solisti tarafından mutfağında oturup yazıyor. Laboratuvarda teknisyen olarak çalışıyor bir saat markasının o zamanlar 10 dakikada yazılan bir parça. 1970 ve yaz şarkıları denildiği zaman da muhakkak listelere eklenenlerden biridir, öyle değil mi? Yani marşlardan biri haline gelmiş, ilk yayınlandığı andan itibaren zaten çok sevilmiş. Şarkılardan da In The Summertime bizim de bugünkü konumuzla çok güzel örtüştü. Summertime isminde summer geçen şarkılar dinliyoruz biz. Yani Summertime'ın içinde de summer geçiyor. Dolayısıyla listemize ekleniyor. Mungo Jerry'de 96.2 Radyo Eksen'de. Sizin aklınızda varsa böyle şarkılar epey de çaldık aslında. Şimdi saymayayım hepsini ama şöyle neler olabilir diye. Summertime Sadness var. Summer Mood On Aha vardı listemizde. Incubus Summer Romance dinledik. Billy Wallow, Natalia Velon'dan Summer Wine dinledik. Daha çok var tabii liste. Maskeyne devam ediyorum şimdi.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
1: Reklam. Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargı'nın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargın. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

The Boys of Summer, Don Henley, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi özellikle bu şarkıdan sonra birçok kişinin de yazdığı, programın başında da bu programda yer alsın dediğiniz Summer of 69 şarkısıyla devam.

Summer of 69. Bugün programda isminde Summer geçen şarkılar dinliyoruz. Elbette yer alacaklardan biri de buydu. Bryan Adams, Best Days of My Life aslında ilk olarak ismini koyacak. Fakat sonra değiştiriyor. Pek 1969 yazıyla alakalı değil. Röportajlarına bakarsanız şimdi ben burada anlatmayayım neyle alakalı olduğunu. Orada görürsünüz zaten. Tam olarak spesifik bir yazdan bahsetmiyor yani Bryan Adams burada ama adında Summer geçtiği için bizim listemize uyuyor. Ben oraya bakıyorum. Öncesinde Don Henley, The Boys of Summer dinlemiştik. Şimdi de Kid Rock'la devam ediyorum. All Summer Long şimdi Radyo Eksen Sabah programında sırada.

All Summer Long, Kid Rock. Şimdi Grease'le devam ediyoruz müzikalden. Hangi şarkıyı dinleyeceğiz? Elbette Summer Nights'ı. Çünkü bugün bizim konumuz bu. Radyo X'te İsminde Summer geçen şarkılar dinliyoruz. 96.2 Radyo X'in sabah programı saat 10'a kadar devam edecek. Ben Gülşah Güray, size eşlik edeceğim.

Evet, Grease müzikalindendi. Bu da Summer Nights, dinlediğimiz 1978 senesi. İşte o aşklarını, o yaz yaşadıkları aşkı Danny ve Sandy'nin farklı farklı dinliyoruz. Her ikisinden de Danny'ye T-Birds eşlik ediyor. Onun grubu Sandy'ye de Pink Ladies. Arkadaş gruplarının isimleriydi. T-Birds daha böyle... T-Birds logolu ceketleri, montları, neyse, dar jeanleri, saçlarıyla hemen fark ediliyor zaten okul içerisinde de. Pink Ladies'in de işte pembe ceketleri vardı zaten, böyle satin, daha parlak parlak.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Isıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel plan.

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Bir tane Friends of Dean Martinez'in Summertime yorumu vardı. Çok iyiydi. Arşivde vardı. Defalarca çalmıştık Radyo Eksen'le zamanında ama yok, silinmiş bir şekilde, bulamıyorum. Bütün içerideki teknik ekibe ya lütfen onu bulalım diye şu anda arıyorlar. O şarkıyı da bu

Summer of Love YouTube. Biz bugünkü programda isminde Summer geçen şarkılar dinliyoruz. Bugünün konusu sadece bu. Her cuma böyle belirli konsept programlar yapıyorduk zaten. Tam yazlı şarkılar bugünkü konumuzda, yani isminde Summer geçen şarkılar. Bir diğeri de Texas Summer Sun. Şimdi sırada...

Summer Sun, Texas. Birçok dinleyicimizin bu sabah playlist'te mutlaka yer alması gereken şarkılar diye mesaj attığı Texas Summer Sun, ardından benim çok sevdiğim, evet birazcık sert olacak ama gerçekten zamanında İstanbul'a konser vermeye de gelmişti, Girls Against Boys'la devam ediyoruz. Röportajla yapmıştık. Çok da keyifli bir röportajdı. 300 Looks for the Summer'la devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Efsane şarkılar kemanın büyüsüyle buluşuyor. Dünyaca ünlü virtüöz David Garrett 29 Ağustos'ta Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'da. Pop ve rock klasiklerini kemanın eşsiz yorumuyla buluşturan unutulmaz konserin ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Tuşak Yüray yayında.
1: 96.2
0: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

sabahın isteklerinden de yine Summer 68 Pink Floyd. İsteklerinden de diyorum, radyolarını yeni açanlar için de bir açıklamasını yapmak istiyorum. Şöyle ki biz bugünkü programda, bu cuma listesinde tam yazlı şarkılar listesi yapıyoruz. İsminde Summer geçen şarkılar dinledik. Sabah saat 7'de başlayan programda 10'a kadar da devam edecek. Birkaç parça daha var yerleştirdiğim, sizlerle paylaşmak istediğim. Pink Floyd de bu sabahın isteklerinden de dediğim gibi Summer 68'i de bu listeye ekleyelim dediniz. Elbette buyurun, hep birlikte dinledik. Çok da iyi oldu. Sabotaj'la devam edeceğiz şimdi yayına. Bu arada siz hala ulaşabilirsiniz eğer radyolarınızı yeni açtıksanız. Birçok summerlı şarkıyı çaldık, ilk akla gelenleri diyebilirim. Şimdi hepsini tek tek saymayayım ama Summer's Rain'le devam edelim şimdi yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Summer in Berlin, Christian Phelps mixiyle dinledik bugün. Alphaville 96.2 Radyo Eksen'deydi. İsminde Summer geçen şarkılardı bugünkü konumuz. Bu cuma listemiz tam yazlı şarkılar listesi. En kısa zamanda bunu Spotify hesabına da eklerim. Diğer böyle konsept programları hepsini yapmıyorum ama böyle özel programları Spotify hesabıma ekliyorum. Bulamazsanız bana yazarsanız, eğer listelerin geçmişlerine de bakmak isterseniz size linkini gönderirim. Bazen Gülşah Güray yazdığınızda da Radyo Eksen dinleyicilerinin de yapmış olduğu listeler karşınıza çıkabiliyor. Onlar için de teşekkür ederim ayrıca. Ama bu listeleri benim hesabımı bulmak isterseniz, bulamazsanız yani yazarsanız, ben size gönderirim o linki de. Ve programa da ulaşmak isterseniz gulshah.gura@radioeksen.com, bu e-mail adresi, buradan ulaşabilirsiniz. Programa yeni katılanlar için hatırlatmak isterim ki Gülşah Güray yazdığınızda, eğer Instagram kullanıyorsanız da hesabıma ulaşabilirsiniz. Buradan da mesaj atabilirsiniz. Hem programla alakalı hem önerileriniz, fikirleriniz, görüşleriniz dediğim gibi değerli benim için. Sadece yeni dinlediğiniz bir şarkı olmayabilir bu tavsiye edeceğiniz film, kitap. Ben size tavsiye ettiğim gibi sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Ve az önce söylediğim Friends of Dean Martinez'in zamanında çok çaldığımız radyoda ama bir türlü bulamadığım sistemde Summertime şarkısı ortaya çıktı. Çok güzel olacağına dair her şeyin bir işaret olsun hepimize. Şu anda Radyo Eksen dinleyenlere de bakalım siz de beğenecek misiniz? Friends of Dean Martinez yorumuyla Summertime'ı bekliyorum.

0: asil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: aklında olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen. 96.2 Radyo Eksen.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
10: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 31 Temmuz 2012. Bruce Springsteen Avrupa turnesinin finalini yaptığı Helsinki Olimpiyat Stadyumu konserinde 4 saat 6 dakika sahnede kalarak o zamana kadarki en uzun performansını gerçekleştirdi.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

müzikli Memorials Radyo X'teydi. Mart ayında All Clouds Are Bringing Not Rain isimli ikinci albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden dinlediniz Watching the Moon. Yine bir İngiliz ikili sırayı alacak. Blur gitaristi Graham Coxon ve Pipette grubundan tanıdığımız Rose Eleanor Dugan'ın ortaklık projesi The Way var sırada. 2 sene önce yayınladıkları, prodüktörlüğün James Ford'un üstlendiği ikinci albümlerine ismini veren şarkıları City Lights.

Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: sitelerimizde. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Amerikalı Dark Wave ikilisi Boy Harsher Radyo X'teydi. Yeni bir albüm duyurdular. 18 Eylül'de çıkaracakları Get Mean adlı yeni albümlerinden paylaştıkları şarkıları Jeans Radyo X'teydi. Kanadalı ikili Cosmetics sırayı alıyor. 2023 senesine ait Baby isimli albümlerinden Pillow Talk.

Kanadalı toplulukla Security açtı ikinci saati. Geçen ay yayınladıkları Bingo adlı ikinci albümlerinden dinlediniz Trixie. Shit Kid sırayı alacak. İsveçli müzisyenin 2017 yılına ait ilk albümü Fish'te yer almıştı. Sugar Town.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Spor sonrası kendini kahveyle tazele.
3: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Ty Segall ve The Main Pretender takibinde Danelli Blackrock projesi Night Beats Radyo X'tandaydı. 5 sene öncesine ait Outlaw R&B adlı 5. albümde yer almıştı New Day. Çok yönlü bir sanatçı olan Tim Priestley projesi White Fence var sırada. Bu sene 7 yıllık bir aranın ardından yeni bir White Fence albümü yayınladı. Prodüktörlüğünü az önce dinlediğiniz Ty Segall'ın üstlendiği Orange isimli yeni albümden bir şarkıyla devam ediyoruz. Blind Your Son.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

1990 tarihli 3. albümleri Bossa Nova'nın şarkılarındandı Valoria. Pixies takibinde Manchester'dan bir topluluk Westside Cowboy sırayı alacak. İki EP'nin ardından önümüzdeki ay It Goes On isimli ilk albümlerini çıkarma hazırlığındalar. Dinleyeceğimiz şarkı ise bu sene başında yayınladıkları So Much Country Till We Get There isimli EP'lerinden paylaştıkları Can't See.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Paribuart'ta düzenlenen TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri önümüzdeki hafta Miguel Sapochnik imzalı Finch'le devam edecek. Başrolünde Tom Hanks'in yer aldığı 2021 yapımı filmde güneş patlamalarıyla harap olmuş bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Finch adlı bir mühendisin hikayesi anlatılıyor. Ve şu an Finch filmine davetiye hediyemiz olacak. Bunun için aramanız gereken numara ise 212-335-45-26. 212-335-45-26. Finch 6 Ağustos Perşembe akşamı saat 21'de gösterilecek Paribuart'ta ve bize ulaşan ilk iki dinleyicimiz bu filme çift kişilik davetiye kazanacak. Black Angels Radyo Eksen'deydi. 2022'de gelen son albümleri Wilderness of Mirrors'tan paylaşmışlardı. Empire's Falling. 60 sene öncesinden 13th Floor Elevators şarkısıyla devam ediyoruz. Roller Coaster.

The Internet grubunun üyelerinden Steve Lacy Radyo Eksan'daydı. Amerikalı müzisyen bu ay Oh Yeah adlı 3. solo albümünü yayınladı. Bu albümden dinlediniz The Feeling. Baltimore çıkışlı müzisyen Marcus Brown projesi Nourished by Time var sırada. Geçen seneye ait 2. albümü The Passionate Ones'dan bir şarkıyla devam ediyoruz. Automatic Love.

40 sene öncesinden Arthur Russell şarkısıydı Let's Go Swimming. Son birkaç senedir yayınladıkları single'larla dikkat çeken Fallon Yoki öncülüğündeki oluşum Pigeon'dan bu sene ilk albüm geldi. Mayıs ayında çıkardıkları At The National isimli ilk albümlerinden bir şarkıyla devam ediyoruz. Miami.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 31 Temmuz 1971. James Taylor, Carol King şarkısı You Got a Friend ile Amerika Single'lar listesinde bir numaraya yükseldi. Taylor bu şarkıyla en iyi erkek pop vokali ve yılın şarkısı dalında Grammy kazandı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

5 sene önce onları bu şarkıyla tanımıştık. Chaise Longue ve İngiliz grup ilk kez ülkemize konser verecek. Önümüzdeki ay Babylon Soundgarden Festivali kapsamında Park Orman'da sahne alacaklar. 22-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Babylon Soundgarden, Wet Leg ve Chaise Longue takibinde Beach Boys'la devam ediyoruz yayına. Surfing USA.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Umran Oto Ekspertiz. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Pains of Being Pure at Heart ve Come Saturday takibinde 2013 yılından Beach Fossils şarkısı Radyo X'teydi. İkinci albümleri Clash the Truth'a yer almıştı. Shallow. Gülşah Turgut ben. Pazartesi 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Haftanın kapanışını 1991 senesinden My Bloody Valentine şarkısıyla yapıyorum. When You Sleep. Herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba. Radyo Eksen burası. Cuma günlerden 31 Temmuz. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. 1.80'ler hiti Don't Dream It's Over'la bugünkü yayın başladı. Crowded House ve aynı isimli ilk albümden dinledik Eksen'de. Garbage var sırada. Tell Me Where It Hurts.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Johnny Depp'li videosuyla da hafızalarda yer edinmiş bir şarkı. Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. Burası Radyo Eksen. Alabama Shakes var sırada, 16.32 itibariyle dinliyoruz. Hold On.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: 96.2
2: Radyo Esen.

True Detective dizisinden de hatırlayacağınız The Handsome Family'nin Singing Bones albümünden 80-96 ikiliydi Far From Any Road. Amerika'dayız yine. Indie'nin güçlü temsilcilerinden Spoon'la program devam ediyor. Everything Hits at Once.

0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: guys want to play a song.
1: Hey, hey.

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

Dust in the Wind. Cary Livgren bu şarkıyı yazarken bir Kızılderili şiir kitabından esinlendiğini söylemişti. 90'lar başında verdiği bir röportajda. Point of No Return albümlerinden eksende dinledik. Kansas sonrasında Alanis Morissette ile program devam ediyor. Ironic.

like 10,000 spoons.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 31 Temmuz 2012. Bruce Springsteen Avrupa turnesinin finalini yaptığı Helsinki Olimpiyat Stadyumu konserinde 4 saat 6 dakika sahnede kalarak o zamana kadarki en uzun performansını gerçekleştirdi.

96.2'de Eric Clapton'dan dinledik. Old Love. Saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Sırada 1979 Haziran'ına ait bir şarkı var. Dire Straits ve 2 numaralı albümleri Communique'den dinliyoruz. Eksende Once Upon a Time in the West.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Mallorca çıkışlı La Mecanica'nın imzasını taşıyan Athena Odyssey, seyirciyi akıllı telefon teknolojisiyle sahnenin içine çeken sürükleyici bir fiziksel tiyatro deneyimi. The Guardian'ın yazın izlenmesi gereken gösteriler seçkisine giren yapım, kimlik ve kuşaklar arası bağ keşfe çıkıyor. Athena Odyssey 17-18-19-20 Eylül'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

2010'ların en iyi çıkışlarındandı. Torch's albümleriyle Foster the People, Pumped Up Kicks radyolarınızdaydı. Yine o dönemin kuşkusuz en iyi çıkışlarından biri de Avustralya'dan gelmişti. Empire of the Sun'la program devam ediyor. We are the people.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır, bes
8: Allianz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
9: Radyo Eksen.
10: Hello, this is Ian McCulloch from Echo on the Button Man. You're listening to Radio X.

Bu saatin sonuna yaklaşıyoruz. Eksen 96.2'de Drive Time, Echo and the Bunnymen. Ardından elektronikle devam edelim. Bernard Sumner, Johnny Marr projesi. Radyolarınızda Vivid.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

sansasyondan uzak sadece işiyle gündeme gelen bir ekip Doors, İngiltere albümler listesinin hemen hemen her albümleriyle bir numarasına çıkmışlardır. Black and White Town'u dinledik onlardan. Some Cities albümlerinde yer alıyor bu şarkı. Eksendesiniz şimdi. Arcade Fire ve Ready to Start.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
0: Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargı'nın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargın. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Francis Sinatra, Lee Hazelwood işbirliği radyo eksende onun en büyük hitlerinden These Boots Are Made For Walking. 18.36 8'e dek ben Güven yayındayım. Cake'le bugünkü program devam ediyor. Love You Madly.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

96.2'de Bruce Springsteen, sonrasında Snow Patrol'dan dinledik. Bu saatin sonuna yaklaşıyoruz. 90'lar İngiltere'sindeyiz. Ocean Colour Scene dinleyelim. Şimdi 100 Mile High City.

bugünkü programın dördüncü ve aynı zamanda son saatini açtı. Ben Sebastian, Get Me Away From Here I'm Dying. 19.03 Orange Juice var sırada, Falling and Laughing.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri 23 Temmuz'da Paris Boğart'ta başlıyor. 23 Temmuz'da gerçekleşecek ilk gösterimde Paul Thomas Anderson'ın One Battle After Another filmi izleyiciyle buluşuyor. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı film, aksiyon, kara mizah ve gerilimi bir araya getiren etkileyici anlatımıyla yazın öne çıkan yapımlarından biri. Yaz akşamlarını güçlü filmlerle buluşturan bu özel seçkinin ilk gösteriminde yerinizi şimdiden ayırtın. Biletler için Paris Boğart.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Cross-Eyed and Painless 80'lerdeydik. Talking Heads'in Remain in Light albümünden bu şarkı. Bugünkü program Stereo MC's'le devam ediyor. Step It Up.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Konser ritmini kahveyle birleştir. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

epeydir ihmal ettiğim kayıtlardan biri On The Radio. Eksen 96.2 burası C.C. Johansson dinledik. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü programa Tame Impala ile devam edelim. Lost In Yesterday.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

haftanın son programında kapanışı Depeche Mode yapacak. Tears for Fears'ın ardından Never Let Me Down Again eksende. Pazar günü saat 11'de caz kayıtlardan oluşan programım Trio ile ben Güven. Tekrar burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Yeniden görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Gülen Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de bugün. Saat 23, Özgür Can Öney, Babanda mı Punk'tı? Ve Radyo Eksen'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access. Arkadaşlar yine haftanın gazını alma çalışmalarıyla All Access'a başlayıp hafta sonunu ofis olarak başlatıyorum. In My Darkest Hour, Megadeth'ten dinledik. Hız kesmeden devam ediyorum. Frantic, Metallica.

Yüzyılın psikopatı Marilyn Manson'dan dedik The Beautiful People. 96.2 Radio External Access'tesiniz. Gazınızı almaya biraz old school devam ediyorum. Crazy Train, Ozzy Osbourne.

Marilyn Manson'dan önceki ve Forever Crazy, Ozzy'den dedik Crazy Train. Evet, gazınızı aldıysam normal tempoma dönüyorum arkadaşlar. Bon Jovi geliyor, You Give Love a Bad Name.

Evet, Yugi Love Band'i, Bon Jovi'den dedik. Böyle Türkiye'de yapılmış en sağlam konserlerden biri, hatta ikisiydi. İlk kez izledim kendilerini 93 ve 2010'da sanırım. 2010 ya da 2011. Müthiş. Fırsat bulursanız izleyin. Tam bir arena grubu. Sırada her zamanki gibi klasiğimiz Kiss, War Machine.

Bangerhead, Quiet Riot'dan geldi. Muhteşem grup Quiet Riot. Benim de çok sevdiğim 80'ler American Rock grupların birçoğuna ilham olmuş gruptu Quiet Riot. Van Halen'la birlikte. Yani Motley Crue'dan da önce varlardı. Birçoğundan önce bu herifler vardı. Kevin DeBro vokalisti 2007 yılında öldü overdose'dan. Las Vegas'ta ölmüştü hatırladığım kadarıyla. Bir gecede 3 tane randevu vermiş 3 ayrı kadına. Tabii bunu effort edebilmek için de kullandığı şeylerden dolayı kalp krizinden gitti adam. Evet, sırada bir istek var. Mona Lisa istedi bunu. Yani Olex'in en seksi, en hot dinleyicilerinden Mona Lisa istediği şarkıyı. He-Man, Woman Hater, Extreme.

Extreme'den geldi. Humanator. Extreme de aslında önemli gruplardan biriydi ama maalesef 90'ların başında çıkardığı Modern Words adlı akustik baladla anıldılar çok uzun süre ki hala bir sürü insan o şarkıyla anıyor. Aslında bir sürü güzel albüm ve şarkıları var. Bir sürü talihsiz şey yaşadılar. Yani en güzel olaylarından biri de 91 ya da 92'di sanırım. Freddie Mercury Tribute konserinde Wembley'de çıkıp sırf Queen şarkıları çalmaları, söylemeleriydi. Müthiş bir performanstı. Ben DVD'si var hala ara sıra izlerim. Vokalist Gary Cherone da bir ara Van Halen'a girdi. Sammy Hagar'dan sonra Van Halen'ın en kötü, en iğrenç dönemiydi. Yani şey gibi oldu biraz, Blaze'li Iron Maiden falan gibi oldu. Evet, biraz yavaşlıyorum, biraz duygusala bağlıyorum. Have you ever needed someone so bad, Def Leppard?

Muhteşem balad. Have you ever needed someone so bad? Def Leppard'dan dedik. Evet, biraz tempo yükseltiyorum. En sevdiğim adamlar. Motley Crue, same old situation.

Burning Alive ACDC'den geldi. Ne diyoruz? See you next Friday. Bye.

0: Sunday, Nicky Wilde, All Access. See you next Friday.
1: Radyo Eksen. 96.2
2: Radyo Eksen.
3: Radyo Eksen.
4: Radyo Eksen'de Özgür Can Öney'in hazırladığı

Ve program ilerledikçe fark edeceksiniz ki 90'ların pop şarkıları uzun. Yani en az 3,5 dakika, 4 dakika ortalama, 4,5-5 dakika olanlar bile var, 6 dakika olanlar bile var. Yani günümüz standartlarına göre bayağı uzun şarkılar. Şu anda Türkiye'deki popüler listelerin neredeyse 1,5-2 dakikalara düşen şarkılarla dolu olduğunu düşünürsek bayağı uzun şarkılar bunlar. Ama kaliteli, keyifli şarkılar. Biraz böyle tarihe yolculuk, neredeyse 40 yıllık şarkılar bunlar yani. Birçoğu. Ama soundlar gayet keyifli, güçlü. Lirikler kesinlikle öyle. 3-4 tane singer-songwriter'ın bir arada olduğu, 3-4 prodüktörün bir arada olduğu, her şeyin çok ince elenip sık dokunduğu dönemlerden kalma şarkılar. Roxette'le devam ediyoruz ve onlardan da The Look şimdi sizlerle.

Evet, Roxette bizlerleydi. The Look isimli şarkılarını dinledik. Ve George Michael'la devam ediyoruz. George Michael'dan da dinleyeceğimiz şarkı Freedom. Şimdi sizlerle.

Evet, George Michael bizlerle beraberdi. Freedom'ı dinledik. Sırada da en sevdiğim ekiplerden birisi Ace of Base var. Ace of Base'den de dinleyeceğimiz şarkı The Sign.

Evet, Ace of Base bizlerle beraberdi. The Sign'ı dinledik ve sıradaki ekibimiz Snap. Snap'ten de dinleyeceğimiz şarkı Rhythm is a Dancer.

Evet, Snap bizlerle beraberdi. Yani programın yarısına geldik ve daha 5 şarkı çaldım da. Yani çok acayip ki daha 10 tane falan da şarkı var yani. Müzik dinleniyormuş, uzun müzik de dinleniyormuş o zamanlar. Tabii kaset, CD zamanlarından bahsediyoruz ya da insanların radyo başında zaman geçirdiği, daha çok zaman geçirdiği dönemlerden bahsediyoruz aslında. O zamanlardan kalan şarkıları çalıyoruz. Sıradaki ekip CNC Music Factory. Onlardan da dinleyeceğimiz şarkı Gonna Make You Sweat.

Evet, CNC Music Factory'den dinledik Gonna Make You Sweat ve sıradaki ekip TLC. Onlardan da dinleyeceğimiz şarkı No Scrubs.

Evet, 90'ların pop hitleriyle dolu olan Babanda Bu Punk'tı devam ediyor bu bölüm. Sıradaki sanatçımız ve şarkı en sevdiğim şarkılardan birisi garip bir şekilde. Yani altyapısı, müziği gayet keyifli ve bence bana soracak olursanız zamanın ötesinde bir şarkı. Melanie C. Mel C'den dinleyeceğiz. Spice Girls'un sporcu üyesi. Mel C'den dinliyoruz. Never Be The Same Again.

Mel C'den dinledik Never Be The Same Again. Pop müzik bence keyifli bir müzik ve birçok türe de aslına bakarsanız çok rahat evrilebilen bir müzik. Pop şarkıların metal coverları falan yapılıyor ve gayet güzel oluyor. Ya da ne bileyim punk coverları falan yapılıyor. Ya da belli bazı punk ya da thrash böyle metal şarkılar pop coverları yapılıyor. Onlar da gayet keyifli oluyor. Sonuçta armonik ve melodik yapıyı koruduğunuz sürece sound'u istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ve bir şarkı iyiyse iyidir. Yani o noktada bence gerçekten iyi müzik ya vardır ya yoktur gibi bir durum söz konusu. Sıradaki ekibimiz de Erasure. Onlardan dinleyeceğimiz şarkı da Always.

direkt ortaokul zamanlarım aklıma geldi. O zamanlar MTV açıktı. Türkiye'de karasal yayındaydı ya sanki. Ve bu şarkıyı ve bunun gibi birçok şarkıyı, işte Headbangers Ball, Beavis and Butthead ve diğer programları falan seyrediyorduk. Bir şekilde müzik dinleme alışkanlığımızı da o dönemki MTV bayağı etkiledi. Şimdi düşününce. Ah, sıradaki sanatçımız ise Pet Shop Boys. Onlardan dinleyeceğimiz şarkı da It's a Sin.

Pet Shop Boys bizlerle beraberdi. İç Sesin isimli muhteşem şarkılarını dinledik. Sırada da ekibinden ayrılıp kendi başına devam eden ve 90'ların sonuna doğru asıl patlamasını yapan Robbie Williams var. Robbie Williams'tan dinleyeceğimiz şarkı da Let Me Entertain You.

Evet, fade out'larcasına. Robbie Williams'tan dinledik Let Me Entertain You. Sıradaki sanatçımız Cher. Cher'den de gene o dönemin klibiyle de ilgi çeken güzel şarkısı Believe'i dinleyeceğiz şimdi.

Cher bizlerle beraberdi ve Believe'i dinledik. Sıradaki sanatçımız Savage Garden. Onlardan da dinleyeceğimiz şarkı To The Moon And Back.

Evet, Savage Garden bizlerle beraberdi. Truly Madly Deeply isimli şarkıları çok acayiptir. Bu şarkıyı da çok severdim. O yüzden onu çalmak istedim. To the Moon and Back bizlerle beraberdi. Sıradaki sanatçımız ise Take That. Onlardan da dinleyeceğimiz şarkı Back for Good.

Evet, Take That bizlerle beraberdi. Back for Good isimli şarkılarını dinledik. Sıradaki sanatçımız da New Kids on the Block. Aslında birkaç tane daha böyle ekip çalsam bayağı boy bandleri çaldığım bir akşam yapabilirmişim. Olmadı bir ara öyle bir şey yapayım. Backstreet Boys, NSYNC falan da olsaydı aslında öyle bir şey olabilirdi. New Kids on the Block'tan dinleyeceğimiz şarkı tahmin edebileceğiniz üzere Step by Step.

Mevkiyet Sonda Blok'tan Step by Step'i anons ederken tahmin edebileceğiniz üzere dedim ama aslında şunu söylemem gerekiyordu. 40 yaş üstü olanları tahmin edebileceği üzere demem gerekiyordu. Artık o noktalara geldik. Ve geldik gecenin sonuna. Umarım keyif almışsınızdır. 90'lar keyifli zamanlarmış ya. Şimdi dönüp bakınca özellikle içinde olduğumuz yaş itibariyle 10-15 yaş arası, 20 yaşa kadar güzel, keyifli zamanlarmış. Fon müziklerimizde genelde böyle şeyler oluyordu. Güzel zamanlarmış. Onları biraz anmış olduk. Ve gecenin son şarkısına geldik. Gecenin son şarkısı Jamiroquai'den gelecek. Virtual Insanity'yi dinleyeceğiz ve onunla size veda edeceğim. İyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum şimdiden. Ağustos ayında görüşmek üzere diyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. 96.2 Radyo Eksen'den ve Babandamı Punk'tan herkese iyi geceler. Jamiroquai sizlerle, Virtual Insanity. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Radyo Eksen'de Özgür Can Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi.
1: Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.